sen yanısına vermeydinin katı homamin uyuyordu. Ni wana mayansu sa aman frafati sa ye yantu sa ya sebidia. Ade ne sim kwan se yantu bari mai hunyom. Ya beten hunyom ya kanani o nyama kire se o yo nyame. Apa si tu nyame hunyom.

sen yanısına vermeydinin patuhu mamini umiru. Ni wana mayen suse aman frafati seye yen suse ya sedidia. Adi ene si mkwane se yen tubari me hunyom. Ya beton hunyom ya kanan yo nyamachere se oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.